Anadaşlar kop tökkeler göz yaşın. Birlik bulan talik uydu yaşama. Hak yürekten kurban etken öz başın.